0: şey mi oluyor?
1: Saat izah değil.
2: Rubriki sponsoria Dolabau. Tradiciulat gamorceuli da ganskvavebuli gemo. Es restorani Dolabauria. Telefoni 574 477 477.